andriye başlayan sohbet. Daha önce hiç diye akarsa only you or is it just me? Shit murder, bize de bırak bir Drake sözü. Tatlı gelir tabi gecesi ve gündüzü. After'a gel tutayım sana sözü.